hoy de Ingenio Zapatero será de bandera, ja, bandera de color de Momandu, ah, será en el tiempo allá. A ver, pichante a la oficina, ya ni en Boguapune, ya será, hoy mantea, ya de Momandu, ja, algún tiempo, bañar ahí, ya. Bueno, yo sé, Nalo Aranda será, ya mandó, ah, será, un magua, Nalo Aranda, ahí te suena, me estoy allá, no, ahí mandó, ah, magua, bañará, y a modo tan tal y grado, mira. Picha está mandando yo, Cristian celular en lo que estamos matando hoy, la celular se ahí pecueo. Y pecueo, matino, será, ah, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,